0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şu Münvericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

Merhabalar sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, merhabalar türkü ve şarkı dostları. Yepyeni ve güzel bir konserle huzurunuzdayız sevgili dinleyiciler. Neden kahve içtin fincandan, kenarları mercandan, ben seni seviyorum hem yürekten hem candan başlığını seçtiğimizi soracak olursanız, hepimizin çok sevdiği bir söz vardır. Gönül ne kahve ister ne kahvehane, gönül muhabbet ister kahve bahane. Bu sabah kahveler bizden olsun. Teknik yapımda genç müzisyen arkadaşımız Alexander Kirev, mikrofonlar başında ben Şevki Çakır. Bir saat boyunca sizlerle olacağız ve bu güzel konuyu, kahve konusunu hep beraber işleyeceğiz ve seçtiğimiz güzel türkü ve şarkıları dinleteceğiz. Sevgili dinleyiciler, 14. yüzyılda Habeşistan'dan dünyaya yayıldığı kabul edilen kahve, dünyanın hemen her yerinde sevilerek içilen bir içecektir. Hatta sadece sevilen değil, kendine ait bir kültür oluşturan bir içecektir. Ve ne mutlu ki bizim yerli türkülerimizde kahve konusu ağır basmış. Aynen başlıkta olduğu gibi. Gelenek üzere başlığımızı verdiğimiz ve bu konserin ismini taşıdığı, ismini verdiği türküyle başlıyoruz. Varna'nın Royak köyünden sevgili ses sanatçımız Raziye Fazlı'nın da kulaklarını çınlatarak ne diyoruz? Kahve içtim fincandan, kenarları mercandan, ben seni seviyorum hem yürekten hem candan.

Sevgili dinleyiciler, kokusu, tadı, gelenekleriyle kahve dünya mutfaklarına kendine yer edinmiş ve buna bağlı olarak Türkiye'de de kahve ile ilgili sözler dile getirilmişti. Kahvenin yaşama ve kültür dünyamıza olan etkilerini yansıtan sözler de söylenmiştir. Kahve kendiliğinden bir dildir demişler. Çayın kalabalıkla arası iyidir, kahve yalnızlık ister. Kahve hatır işidir, kıymet bilenle içilir denmiş. Kahve hayatın benzinidir ve kahve modern dünyanın en popüler içeceğidir demiş Thomas Jefferson. Galiba Thomas Jefferson çok haklı, çünkü güne kahveyle başlarız ve misafir geldiğinde kahve İkram etmeden olmaz geçmez sevgili dinleyiciler. Kahve hayatımızın bir parçası. Mutlu ve acı günümüzde hep yanımızdadır. Aynen türkülerde olduğu gibi. Sıradaki Trakya türküsünde kahve Yemen'den gelir. Bülbül çemenden gelir aman. Ah canım sürmelim palazım, kekliğim de yeşilim aman aman deniyor bu güzel türküde. Hep beraber dinliyoruz.

Kahve hayatımızın bir parçası oldu. Dediğimize göre olduğuna göre sevgili dinleyiciler birçok atasözü ve deyimde de yer almıştır. Berberin solumazı, tellan terlemezi, kahvecinin söylemezi demişler. Bu ne anlama gelir? Çalışan kişinin kötü özellikleriyle müşterilerine rahatsızlık vermeyeni makbuldür. Bir acı kahvenin 40 yıl hatırı vardır veya bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır olarak da biliyoruz. Anlamı iyilik küçük de olsa unutulmaz. Kahve dövücünün hınk deyicisi. Anlamı da başkasına yardım edecek veya yüreklendirecek gücü olmadığı halde öyle görünüp yardakçılık eden kimse de kullanılırmış. Köylünün kahve cezvesi karaca ama sürece. Anlamı da köylünün kahve cezvesi gösterişsizdir ama konukları ağırlamak için sürekli olarak kaynar anlamını taşır. Bir zamanlar köylerimizde odalar vardı, yani her akşam erkeklerin farklı mahallelerde bir araya toplanıp odalar deniyordu bu yerlere. Belirli bir evin odasına toplanır, o odalar eski bir geleneğe de dayanıyordu. Eskiden misafir geldiğinde sokakta bırakılmaz, aç bırakılmaz, susuz bırakılmaz ve o odalarda konuklarlardı. Daha sonra daha yeni dönemlerde biz yetişirken o odalara erkekler toplanır, kahve içerlerdi. İşte orada da kahve sohbetleri yapılırdı. Ama tabii ki bu sohbetler eskilerde kaldı. Çünkü şimdi gerek köylerde gerek kasabalarda kahveler her köşede sevgili dinleyiciler. Yüksek kahvelerde Ahmet kahve pişirir diyecek üç ses, üç saz topluluğu.

Kahve sıcak iklimlerde yetişen bir ağaçtır sevgili dinleyiciler. Çekirdeği kavrulup dövüldükten sonra suda kaynatılırsa hepimizin yakından bildiği ve tattığı kahve denen içecek elde edilir. Kahve ağacı bitişik yaprakçıklı, iki çenekli bitkilerin kök boyasigiller familyasındandır. Sıcaklığı 15-16 derecenin altına düşen yerlerde yetişmez. Deniz yüzeyinden 300-600 metre yükseklikteki yaylaları sever. Kumlu, demir,

volkanik kayalarda meydana gelmiş kürrengi topraklarda iyi yetişir. Dünyanın en çok kahve yetiştiren ülkesi tabii ki Brezilya'dır. Ondan sonra Kolombiya, Venezuela, Orta Amerika, Meksika, Arabistan gelir. Kahvenin ilk olarak nasıl bulunup insanlar tarafından kullanılmaya başlandığı hakkında anlatılan birçok hikaye vardır. Bunlardan bir tanesine göre 3. yüzyılda işkence cezasından kaçarak Habeşistan yani Etiyopya'ya yerleşen birkaç rahip buradaki Kaffa şehrinde hayvan yetiştirerek geçiniyorlardı. Bir gece hayvanların bir türlü uyumadıklarını garip bir şekilde hoplayıp zıpladıklarını gördüler. Bunun nedenleri geldiğini anlayamadılar. Bu hal günlerce sürdü. En sonunda rahiplerden biri hayvanların bütün gün ne yaptıklarını gözledi ve bunların oralarda yetişen tuhaf, yabani bir bitkiyi yedikten sonra zıplamaya başladıklarını fark etti. Yanılıp yanılmadığını anlayabilmek için kendisi de bu bitkinin meyvelerinden biraz tattı. Gece olunca rahibin gözüne uyku girmemişti. Kendini her zamankinden daha zinde, daha canlı hissediyordu. Böylece kahve adı verilen bitki de keşfedilmiş oldu sevgili dinleyiciler. Sırada çok güzel bir şarkımız var. Dün akşam yolda gördüm seni yıllardan sonra. Dün akşam yolda gördüm seni yıllardan sonra. Bir yabancı gibiydin, dönük bakmadın bana. Bunu senden ummazdım, çok kırıldım ben sana. Bir fincan kahve olsam 40 yıl hatırım vardı. Ömrümü sana verdim, dönüp baksan ne vardı? Mikrofonlarımıza Muazzez Ersoy geliyor ve bir fincan kahve olsam 40 yıl hatırım vardı diyecek.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Gönül ne kahve ister ne kahvehane. Gönül muhabbet ister kahve bahane. Yorgun olduğunda içtiğin kahve hafifletir seni. Kendine getirir, unutturur günün yorgunluğunu. Yemek sonrası keyifli sohbet eşliğinde içilen kahve evde olduğunu hissettirir, huzur verir. Kız isteme merasimlerinde içilen kahve heyecan ve mutluluktur. Sabahları içilen kahve enerjidir, güne hazırlar. Kahve aynı kahvedir belki, köpüğüyle, dumanıyla, rengiyle. Ama içilen kahveler ruhun süzgecinden geçer ve tadı değişir. Her içilen kahvede hissedilen aynı değildir bu yüzden. Bir fincan kahve insanları tatlı sohbetlere sürükleyen ve aralarında dostluk bağları kuran en özel içecektir. Kahveyi özenle seçtiğiniz insanlarla içmek isteyerek adeta ruhunuzu ısıtmak istersiniz. Kahve içtiğiniz kişiyle öyle sohbetlere dalarsınız ki bitmemesi için adeta küçük yudumlarla içersiniz. Kahvenizi yudumlarken gönülden gönüle sayısız köprüler kurulur. Ruhunuzu tarifsiz bir sıcaklıkla ısıtırsınız. Yani aslında kahve bahane, muhabbetse şahanedir. İşte bu yüzdendir ki gönül ne kahve ister ne kahvehane. Gönül muhabbet ister, kahve bahane demiştir atalarımız. Ve sevgili dinleyiciler, kahve içtim fincandan türküsünü bu kez çok değerli Muammer Ketencioğlu ve Balkan Yolculuğu grubuyla birlikte dinliyoruz. Aslında onların sandıktan çıkan Rumeli türküleri CD'sinde bu türkü bir Romanya halk türküsü olarak belirlenmiştir.

Peki sevgili dinleyiciler, bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır sözü nereden gelmiştir? Bir rivayete göre İstanbul'un Yemiş iskelesinde kahve yapan ve satan Üsküdarlı Bilge varmış. Herkes buraya kahvecinin sohbetini dinlemeye, iki çift nasihatini almaya, derdini paylaşmaya gelirmiş. Günlerden bir gün bu kahvehaneye bir yeniçeri gelmiş. Kahveciye herkese kendinden kahve ikram etmesini fakat içeride tek başına oturan Rum gemi kaptanına vermemesini söylemiş. Kahveci de herkese yeniçerinin kahvesini ikram ettikten sonra iki kahve yapıp tam tersi Rum kaptanın yanına oturmuş. Yeniçeri bağırarak ona vermeyeceksin demedim mi demiş. Kahveci de bu senin değil benim ikramım diyerek cevap vermiş. Rum kaptana dönen kahveci kaptanla hem sohbet etmiş hem de kahve içmiş. Gel zaman git zaman aradan 40 yıl kadar geçmiş. Sisam adasında büyükçe bir isyan çıkmış. Rumlar isyan etmiş. Bizim kahvehaneci de bir şekilde Rumların eline düşmüş. O zamanlarda Rumlar eline geçirdikleri esirleri pazarda satıyorlarmış. Kahveciyi de yaşlı bir adam satın almış ve ıssız bir yere götürmüş. Adamın kendini öldüreceğini sanan kahveci korkuyla yaşlı adama bakarken adam ona kendisinin 40 yıl önce bir kahve ikram ettiğini ve o kahvenin hatırını unutmadığını söyleyerek kahveciyi serbest bırakmış. İşte anlatılana göre bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır sözü buradan gelmektedir sevgili dinleyiciler. Rivayette öyle deniyor. Şimdi çok güzel bir kahve şarkımız var. Ender Doğan söylüyor.

Ne dedi Ender Doğan kahve şarkısında pek hoş kuru kahve kokusu, telvesinde nakış nakış dokusu, anlatır atalardan öyküsü, dilden dile söylenecek türküsü dedi sevgili dinleyiciler. Bu zamana kadar bu konserimizde hep güzel türkülere ve şarkılara yer verdik ama kahve bir de yeni sanatçılarımız tarafından da ele alınmıştır. Senin ara sıra yakalandığın sessiz harfli bakışların var. Yıllarca arayıp sende bulduğum güler yüzlü sabahların var. Gözlerin yeter de artar, insanı tanımak ne ki? Seni kaynaştırır bana adın bir soyadın ki. Aklıma koydum seni bir kere, ben seni çok istiyorum. Bir ömür yol almak için hazır bak yüreğim. İkimizde bir firari, içimizde bir virane. Aramızda bir kahvelik mesafe, kahve bahane diyecek aşkın Nur Yengi güzel şarkısında.

Sevgili dinleyiciler, böyle konserimizle başladı. Güzel türkü ve şarkılarımızı dinlettik ve kahve içtim fincandan, kenarları mercandan. Ben seni seviyorum hem yürekten hem candan dedi Raziye Fazlı ve bu güzel türkümüzle konserimize başladık. Aslında sevgili dinleyiciler, fincandan kahve içtiniz mi bilmiyorum. Ama tadı çok farklı, tadı bambaşkadır. Hele hele yerinde yapılır, yerinde kavrulur, yerinde köpüklü içilirse. Aynen rahmetli dedemin yaptığı gibi. Onun odasındaki o kahve kokusunu hiçbir zaman unutmuyorum. Biliyorsunuz eskilerde, biraz önce de bahsettiğim gibi, odalarda, böyle her büyük evde böyle odalar vardı ve yaşlılar gelen misafirlere kahve yaparlardı. Ama şimdi bizim gibi satın alma kahve değil, alıp kahveyi kavururlar, pişirirler. Özel dolaplarda, dolap deniyordu, kahve dolabı ve köpüklü ocakta yapılırdı. Şimdi biliyorsunuz artık gittiğiniz yerlerde kum üstünde kahve bir sansasyon, bir sürpriz oldu. Bir ne desem, herkesin böyle içmesi gereken, içmek istediği bir kahve haline geldi. Ve sevgili dinleyiciler, bir kahve içelim, falımda çıksın gözlerin, telvenin her zerresine kazınsın bütün sözlerin. Yap bir kahve içelim, falımda çıksın gözlerin, telvenin her zerresine kazınsın bütün sözlerin, desin ve devam etsin sevgili Gizem Akbil. Artık sen de yabancı yüzler gibisin. Sustum sustum dinledim, boş konuşuyordu hep dilin. Bir kahvenin 40 yıl hatırı vardı, bir sana kalmadı mecalim, desin Gizem Akbil. Yap bir kahve içelim şarkısında.

Değerli dinleyiciler, güncel haberleri, yorumları, söyleşi ve diğer konuları BNR sitesinde bulabilirsiniz. İnternet sitemizin adresi bnr.bg Türkçe. Bizi ayrıca Facebook'tan Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü adlı sayfadan da takip edebilirsiniz. Sevgili dinleyiciler, böyle sabah sabah kahve kokusu sizin odanızı da aldı götürdü. Sizin ruhunuzu da doldurdu zannedersem. Sabah kalkar kalkmaz yaptığımız ilk iş bir fincan, bir bardak kahve içmek. Aile içinde sabah kahveyi içmek ne güzel bir duygu değil mi? Hele hele yakınında sevdiğiniz kişi bu kahveyi size hazırlarsa, sizin önünüze koyup hep beraber yudumlarsanız kahvenizi ne güzel olur. Kahve hep güzel günlerde yanımızda olsun, hep güzel günlerimizde bize eşlik etsin. Dostlarımızla, arkadaşlarımızla, çalışma arkadaşlarımızla her yerde kahve bizimle olsun. Çünkü kahve dostlarla içildiği zaman tadı bir başkadır, tadı güzeldir sevgili dinleyiciler. Güzel türkü ve şarkılarla süslemeye gayret gösterdik arkadaşım Alexander Kiref'le birlikte. Böyle farklı türkü, şarkılar, hatta yeni parçaları bile dinlettik ve sözlerini de sizlere okuduk. Kısadan hikayesini de hatırlattım. Gerçi siz bu hikayeyi de biliyorsunuz sevgili dinleyiciler. Ama şöyle söylememiz gerekiyorsa, kahve hayatımızın, günümüzün bir parçasıdır. Ve galiba hep öyle de kalacak, hep öyle de devam edecektir sevgili dinleyiciler. Bu sabah kahveler bizden olsun, olur mu? Gerek şekerli, gerek orta şekerli, gerek de şekersiz. Son modaya göre bizler de ayak uydurarak şekersiz de yapabiliriz kahvenizi. Sizler nasıl istiyorsanız, yeter ki hep beraber içelim bu kahveyi. Şimdi üç ses, üç saz topluluğu leblebi koydum tasa diyecek. Biliyorsunuz içtiğimiz kahveler arasında her türlüsü var. Uzun kahvesi, kısa kahvesi, mis kokulusu, köpüklüsü, sütlüsü, ama sevgili dinleyiciler tek bir kahve vardır, o da gönül kahvesidir. Bizler de bu sabah sizlere sunduk. Şimdi sıra 3 ses, 3 saz topluluğunda.

Kahve içtim fincandan, kenarları mercandan, ben seni seviyorum hem yürekten hem candan dedik programımızın başında. Ve bir kaşık oyun havasıyla bu güzel konserimize başlamış bulunuyoruz sevgili dinleyiciler. Bizler kahve konusunu seçtik çünkü bundan 2 gün önce Dünya Kahve Günü'ydü. Dünya Kahve Günü'nü kutlamayan yoktur zannedersem. Hele hele her gün kutlayanlar arasında sizler sevgili Bulgaristan Radyosu dinleyicileri de varsınız. Bizleri sabah, öğlen, akşam dinlerken muhakkak yanınızda bir bardak kahve de bulunduruyorsunuz. Bizler Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar ekibi olarak kahvenizin her zaman güzel, her zaman dostlarla içilmesini diliyoruz. Ve ben buradan teknik yapımdaki genç arkadaşım Alexander Kiref'e teşekkür ediyorum. Bu güzel türkü ve şarkıları hep beraber seçtiğimiz için. Mikrofonlar başında ben Şevki Çakır. Ne diyelim hep beraber? Gönül ne kahve ister ne kahvehane. Gönül muhabbet ister, kahve bahane. Muhabbetiniz bol olsun, kahveniz de köpüklü olsun sevgili dinleyiciler. Hoşça kalın.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve şu membericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: ...3 Haziran 2026 tarihli canlı yayınımızdan merhabalar değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, yayınımıza haberlerle başlıyoruz. Ardından Bedri Halis, Aile Saati programıyla huzurunuzda olacak.

Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri sunuyorum. Önce özetler, mikrofonlar başında ben Şevke Çakır. Başbakan Rumen Radev, emekli maaşları artırılacak. Analık izninde ise değişiklik olmayacak açıklamasında bulundu. Sofya Üniversitesi dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer aldı. Politico dergisi Donald Trump, Douglas Holder'ı Sofya'ya ABD Büyükelçisi olarak atadı diye yazdı. Sağanak yağmurun ardından Medovec köyünde kısmi olağanüstü hal ilan edildi ve bir trafik haberimiz var. Rusya-Gürgevu geçişinde Tuna Köprüsü yarın 4 Haziran'da trafiğe kapatılacak. Hava durumuna gelince yarın 13 ilde şiddetli yağmur yağışı nedeniyle turuncu ve sarı kodlu uyarısı geçerli olacak. Şimdi haberler. BGNES'in aktardığı üzere Bakanlar Kurulu toplantısının başında konuşan Başbakan Rumen Radev, önceki olağan hükümet gerçekten de 1 milyar avro değerinde füze siparişi vermiştir. Ancak görevden ayrılmadan önce hazineyi boşalttı. Bu yüzden füze satın almayacağı sözlerinin altını çizdi. Radev, analık iznini kısaltılması gibi bir durum söz konusu olmazken, dolayısıyla bu konu hiç gündemde değil. Emekli maaşlarının azaltılması şöyle dursun, tam aksine İsviçre kurallarına göre tam miktarına yükseltilecektir. Bulgaristan'daki emeklilerden tek bir avro, tek bir sen bile alınmayacak ve emeklileri ve binlerce işçiyi sosyal bir felakete sürükleyen politikacılar bugün hafıza kaybına uğramış durumda ve ahlaki ölçü trolünü üstleniyorlar ifadelerini kullandı. Bugün Bakanlar Kurulu'nun Rumen Spetsov'un Lukoil'deki özel ticari müdürlük görevinden alınmasına ilişkin karar vereceğini açıklayan Başbakan, bugün Başbakan Yardımcısı Galabdonev, yıllarca süren ihmal ve soygunun sonucu olarak ortaya çıkan mali durumun acı gerçekliğini medyada ve kamuoyuna tanıtacak. Önümüzdeki haftadan itibaren bakanlar skandal niteliğindeki kamu ihraleleri, yönetim kurullarındaki utanmazca yüksek maaşlar ve zarar eden devlet şirketleriyle ilgili bilgileri açıklamaya başlayacaklar dedi. Sofya Üniversitesi internet sitesinde yayınlanan bilgiye göre Global 2000'in 2026 sıralamasına göre uluslararası yüksek öğretim derecelendirme kuruluşlarından Dünya Üniversite Sıralamaları Merkezi'nin bu yılki dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında Sofya Sveti Kliment Ohridsk Üniversitesi dünyanın 21.291 üniversitesi arasında ilk yüzde 5,2'sinin arasında yer aldı. Dünya Üniversite Sıralamaları Merkezi'nin sıralaması eğitim, istihdam edilebilirlik, öğretim üyeleri ve araştırma olmak üzere 4 alanda gruplandırıldı ve araştırma alanında araştırma çıktısı, yüksek kaliteli yayınlar, etki ve atıflar da olmak üzere toplam 7 gösterge baz alınarak oluşturuldu. Politico dergisi ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Temsilciler Meclisi üyesi Douglas Holder'ı Bulgaristan Büyükelçisi olarak atadı diye yazdı. Cumhuriyetçi Partisi üyesi olan 59 yaşındaki Holder'ın adaylığı pazartesi günü ABD Senatosu'na gönderilirken Senato'nun bu adaylığı oylaması bekleniyor. ABD'nin Bulgaristan Büyükelçiliği görevi Kenneth Merten'in Ocak 2025'te istifa etmesiyle boşalmıştı. 1966'da Georgia'da doğan ve Middle Tennessee State Üniversitesi'nde siyaset bilimi bölümünü mezun olan Holder, 2006'dan 2014 yılına kadar Florida Temsilciler Meclisi üyesi oldu. Holder, 2018'de Florida Senatosu'na aday oldu ancak ön seçimlerde kaybetti. SofiaGlobe.com'un aktardığı üzere Douglas Holder, Ağustos 2005'ten beri Doug Holder Gayrimenkul Hizmetlerinin başkanı ve Ocak 2017'den beri Legis Group'un ortağıdır. Varna ili

Kızılgupol Belediyesi'nin Medovec köyünde kısmi olağanüstü hal ilan edildi. Dalgupol Belediye Başkanı Georgi Gürgiyev, sağanak yağmurlar sonrası evleri su bastığını ancak mahsur kalan vatandaşlarının olmadığını açıkladı. Medovec köyünün bölgesindeki taşan nehir, sular altında kalan evlerde hasara yol açtı. Su köprüyü sular altında bırakırken çatıdaki kiremitlerini devirdi ve birkaç samanlığı su bastı. Dalgupol Aytos ana yolu su altında kaldı ve büyük miktarda çamurla kaplı olması nedeniyle yolun bir kısmı dün trafiğe kapatıldı. Sağanak yağış sonucu yükselen su seviyesi nedeniyle Dalgupol Provadiye ana yolu da dün kısmen trafiğe kapatıldı. Görevliler araçların geçişinin kademeli olarak sağlanmasını sağladı. Varna Valiliği yola devrilen ağaç nedeniyle Dalgupol Royak yolu da geçici olarak trafiğe kapatıldığını bildirdi. Benere Kırcalı Radyosu'nun haberine göre dün Haskubo'yu şiddetli dolu fırtınası vurdu. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve videolarda mahsur kalan araçlar görülüyor. Şiddetli yağmura kuvvetli rüzgar eşlik etti. Haskubo şehrinde arabaların üzerine ağaçların devrildiği ve kopmuş elektrik kabloların olduğu bildirildi. Paylaşılan videoda Haskubo'nun Konuş köyünden sonra dolu savar roketlerinin de fırlatıldığı görülüyor. 17. Uluslararası Güvenlik ve Savunma Sanayi Fuarı HEMUS 2026 3 ile 6 Haziran tarihleri arasında Plovdiv'deki Uluslararası Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı. Açılışın saat 11'de yapıldığı resmi tören sırasında 2 F-16 Block 70 savaş uçağı bölgenin üzerinden uçtu. Fuarın tarihinde ilk kez geleneksel serginin yanı sıra insansız hava sistemleri drone tespiti, robotik, yapay zeka ve güvenlik alanlarındaki teknolojilerin sergilendiği bir gösteri alanı da kuruldu. Uluslararası Fuar Merkezi'nin sitesinde de belirtildiği üzere 28 ülkeden 216 şirketin katıldığı sergi 5000 metrekare üzerinde kuruldu. Sınır Polisi Genel Müdürlüğü tarafından bildirildiği üzere Kapitan Andreevu sınır kapısında Türkiye istikametinde yük kamyon trafiğinde yoğunluk var. Yunanistan, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Romanya ile olan tüm hudut kapılarında ve geçişlerinde trafik normal seyrediyor. Rusya Gürgevu geçiş noktasında köprünün Bulgaristan tarafında devam eden onarım çalışmaları nedeniyle trafik tek şeritten sağlanıyor. Trakya Otoyolu'nun Yambol ilindeki iki bölümünde 3 Haziran saat 18'den 5 Haziran saat 18'e kadar trafik kısıtlamaları uygulanacak. Bu önlem köprü yapılarında yeni bağlantıların yapılması nedeniyle Sofya şeridi ve Burgaz şeridindeki birer kilometrelik bölümleri kapsıyor. Yine onarım çalışmaları nedeniyle Maritsa Otoyolu'nun 27. ve 29. kilometreleri arasındaki Svilengrad şeridindeki trafik düzenlemesi getirilirken trafik 50 kilometre hız sınırıyla sollama şeridinde seyredecek. Onarım çalışmalarının Temmuz ayının ortasına kadar devam etmesi bekleniyor. İçişleri Bakanlığı tarafından bildirildiği üzere son 24 saatte ülkede meydana gelen 21 ciddi trafik kazasında 26 kişi yaralandı. Yılın başından bu yana yaşanan trafik kazalarında 169 kişi hayatını kaybederken yaklaşık 3000 kişi ise yaralandı. İtfaiye ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı üzere son 24 saatte ülke genelinde çıkan 15 yangın söndürüldü. 4 Haziran Perşembe günü Rusya yakınlarındaki Tuna Köprüsü devam eden onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılacak. Karayolu Altyapı Ajansı APİ'nin bildirdiği üzere binek araçların geçişi sabah 09'dan akşam 21'e kadar, ağır yük araçlarının geçişi ise 4 Haziran sabah 09'dan 5 Haziran sabah 09'a kadar olmak üzere 24 saate kadar kısıtlanacaktır. Tesisin büyük çaplı yenileme çalışmalarının tahmini tamamlanma tarihi Haziran 2026 olduğu bildirildi.

0: durumu.
1: Perşembe günü ülke genelinde bulutlu ve gök gürültülü, yağmur yağışlı hava etkili olacak. En düşük hava sıcaklığı 14 ile 17 derece arasında, Sofya'da 14 derece olacak. Dolu yağışı görülecek, batı, kuzeybatıdan hafif rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 22 ile 27, başkentte 22 derece olacak. Karadeniz bölgesinde öğleye kadar güneşli hava hakim olacak. Günün ilerleyen saatlerinde yer yer kısa süreli gök gürültülü, yağmur yağışı görülecek. Güneydoğudan hafif rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 22 ile 28 derece arasında, deniz suyu sıcaklığı 19 derece olacak. Dağlarda hava bulutlu ve gök gürültülü, yağışlı etkili hava olacak. Dolu yağışı da görülecek. Güneybatıdan hafif rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 1200 rakımlarda 17, 2000 metrelerde 11 derece olacak. Haberleri sunduk. Yayınımız devam ediyor.

0: En yüksek hava sıcaklığı 1200 rakımlarda 17, 2000 metrelerde 11 derece olacak. Haberleri sunduk, yayınımız devam ediyor.
1: Aile Saati.
2: Sizin, bizim, hepimizin saati.
3: Ailenizin saati.
0: Haberlerin ardından yayınımız sizin, bizim, hepimizin saati, Aile Saati programıyla devam ediyor. Mikrofon başında ben Bedriye Halis, teknik yapımda ses yönetmeni arkadaşımız Nikolay Danev ve editör koltuğunda yerini alan sevgili Şevke Çakır ile saat 14'e kadar size eşlik etmek üzere hazırız. Değerli dinleyiciler, eğitimde yapay zekanın kullanımına yönelik çalışmalar sürerken uzmanlar öğrencilerin dijital okuryazarlık becerilerinin geliştirilmesi ve okullarda ortak kurallar belirlenmesi gerektiğini söylüyor. Sofya'daki özel bir okulun müdürü Antonietta Kalenderova, yapay zekanın doğru kullanıldığında önemli bir yardımcı olduğunu ancak eleştirel düşünmenin yerini almasının risk oluşturduğunu belirtti. Ayrıntılar bir müzik parçasından hemen sonra. Bizimle kalın.

0: Değerli dinleyiciler, Eğitim Bakanlığı yapay zeka araçlarının eğitim süreçlerine entegre edilmesi amacıyla eğitimde dijital dönüşüm projesini hayata geçirmeyi planlıyor. Bu girişim gündemdeki yerini korurken Sofya Üniversitesi'ne bağlı Digital EU SU tarafından yapılan araştırmanın endişe verici sonuçları ortaya çıktı. Bu sonuçlara göre öğretmenler yenilikçi öğretim yöntemlerine hazırlıklı değil ve öğrencilerin dijital okuryazarlık konusunda eksiklikleri var. Sofya'da yapay zeka kullanımında emin adımlar atan özel bir okulun müdürü Antonetta Kalenderova ile eğitim sürecinde yapay zekanın uygulanması ve bunun ne zaman tehlikeye dönüşebileceği hakkında konuştuk. Antonetta Kalenderova şunları belirtti.
1: Опасен или не, то е реалност. И всъщност това, което зависи от нас,
0: tehlikeli olsun ya da olmasın, bu bir gerçektir ve yetişkinler olarak bizim görevimiz yapay zekayı okulda zaman kazandıran bir araç olarak kullanmak ve aynı zamanda insan zekasının yerini almamasını sağlamaktır. Yapay zeka eğitim materyallerini farklı bilgi düzeyindeki öğrencilere uyarlamak için idealdir. Çünkü bazıları daha hızlı öğrenirken diğerleri biraz daha fazla alıştırmaya ihtiyaç duyar. Bu bakımdan belirli bir konu hakkında makale yazmak isteyen ve bu konuyu daha önce ele almış farklı kişilere ve kaynaklara hızlı bir şekilde ulaşmak isteyen bir öğrenci için harika bir araçtır. Ancak yapay zeka aracılığı ile bilgi sağlayan öğrenciler makaleyi kendileri yazmalıdır. O zaman bu yardımcı olan ve zaman kazandıran bir araçtır sözlerini kullandı Kalenderova. Yaratıcı yeteneklerimizi ihmal edersek ve uzun vadede eleştirel düşünme ve analiz yeteneğimizi kaybedersek yapay zeka hem yardımcı hem de düşman olabilir. Antonetta Kalenderova sözlerine şöyle devam etti.
1: Превръща се във враг тогава, когато изземе от нас нашето собствено мислене.
0: Kendi düşüncelerimizin yerini aldığında bir düşmana dönüşür. Ayrıca zaman kazanmamızı sağlayan görevler için kullandığımızda da düşman haline gelir. Çünkü bu durum zamanla ona alışmamıza ve zihnimizin tembelleşmesine yol açar. Bu nedenle öğretmenlerin büyük bir sorumluluğu vardır. Yapay zekanın farklı türlerini ve nasıl kullanıldığını iyi bilenler öğretmenlerdir. Ardından okulda kullanımına ilişkin kurallar geliştirilmeli ve öğrencilere onu en iyi şekilde nasıl kullanacaklarını öğretmelidirler şeklinde konuştu Kalenderova ve yapay zeka tarafından üretilen eserin fikri mülkiyet hakkının kime ait olduğu sorununda giderek daha fazla tartışılan bir konu olduğunu belirtti. Müdür olduğu okulda akademik dürüstlüğe önem verilir. Zira bir şeyi kendi fikri ürünü olarak sunmak apaçık bir yalandır. Kalenderova çocuklara başkasından bir fikir ödünç almanın eğer bu size ilham veriyorsa harika bir başlangıç olduğunu ancak bunun yazarın kim olduğunu belirtmeden yapılamayacağını öğretmeliyiz diye ekledi. Antonetta Kalenderova uluslararası bakalorya programının bu konuda dürüst bir çözüm olduğunu ifade ederek şöyle devam etti.
1: Може да се използва изкуственият интелект. Просто го цитирай накрая и напиши точно какъв въпрос си му задал ти.
0: Киши, yapay zekaya sorduğu soruyu belirtmelidir. Eğer soru bana şu konu hakkında bir makale yaz ise bu açıkça sizin çalışmanız değildir. Ancak soru bu konu hakkında yazmış en az 3 farklı bilim insanından bahset ise bu kabul edilebilir. Çünkü arama yaparak zaman kazanmış olursunuz. Ancak sonuçta çalışma yine size aittir sözlerini kullandı Antonetta Kalenderova. Değerli dinleyiciler, madem bugün yapay zekayı konuşuyoruz, hadi şimdi yapay zeka ile yapılan Bangaranga şarkısının Türkçe versiyonunu dinleyelim.

Sevgili dinleyiciler, şimdi canlı yayın boyunca açık olacak olan telefon numaralarımızı hatırlatıyorum. 02 963 06 75 veya 02 933 63 18. Her iki hattımızda bir şarkı arasından sonra sizler için açık olacak. Hiçbir yere ayrılmayın.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Evet, yayınımız Aile Saati programıyla devam ediyor ve siz değerli dinleyicilerimizden gelen mesajlarla, telefonlarla devam edecek. Bizi devamlı dinleyicimiz Kadriye Koç aradı ve bugün Dostlar Grubu üyesi Ahmet Emin'in doğum günü olduğunu söyledi. Ona sağlık ve uzun ömürler diledi. Özel olarak istediği türkü ise Nevriyem türküsü oldu ve bu türküyle Kadriye Hanım ablasını da selamladı. Bizler de Ahmet Bey'in doğum gününü kutluyoruz. Ekipçe, ailesiyle, sevdikleriyle sağlıklı yıllar olmasını canı gönülden diliyoruz ve hemen Dostlar Grubu'nun bu değerli üyesi için bu güzel türkümüzü de dinletiyoruz. Nevriyem nerelerde diyor.

Şu anda Veliko Tırnova Müftüsü Sayın Lütfi Alaaddin yolculuğunda ise yayınlarımız kendisine eşlik ediyor. Bizi dinlediği için kendisine teşekkür ederken sevgili eşine ve iki oğluna da ekip adına kocaman selamlar ve sevgiler gönderiyoruz. Payitaht Veliko Tırnova'ya da kucak dolusu selamlar olsun dedik ve hemen İlter Ahmet'in o güzel yorumuyla Güldaniyem türküsünü dinletiyoruz.

Züleyha Murat bize yazdı. İyi günler, ben Bosna'dan. Bugün küçük oğlum Barış 18 yaşını dolduruyor. Ona sağlık, okulunda başarılar diliyorum. Babası Ali, abisi Alen, dedesi Mümin ve tüm sevdikleri selamlıyor diye yazmış Züleyha Hanım. Bizler de Barış'ın doğum gününü kutluyoruz. Bizler de bu güzel dileklere katılıyoruz. Okulunda başarılar diliyoruz. Ve Allah karşısına hep iyi insanlar çıkarsın. Sağlıkla, sevdik ile daha nice güzel ömür yılları olsun diyoruz. Ve hemen sıradaki güzel türkümüzü başta Barış için olmak üzere tüm ailesi için ve şu anda bizi dinleyen herkes için dinletiyoruz. Emine Enverova söylüyor. Bizim yaylamız neşeli diyor.

sıradaki mesajımıza geçmeden önce ben tekrar telefon numaramızı hatırlatmak istiyorum. Saat 14'e kadar açık olacak bu telefon numaralarımız. Bizi şimdi arayabilirsiniz. 02 963 06 75 veya 02 933 63 18. Tekrarlıyorum. 02 963 06 75 veya 02 933 63 18 dedik, tekrarladık telefonlarımızı ve hemen sıradaki mesajıma bakıyorum. Emine Mustafa bize yazdı. Selam Sayın Sofya Radyosu. Ben İsperik Belediyesi'ne bağlı Podayva Köyü'nden Emine. Bugün selamlama yapmak istiyorum. Fransa'da Bağlık'ta çalışıyoruz. Arkadaşlarımı bir şarkıyla, Barış Manço'nun ya da sıradaki türküyle, arkadaşlarım Zayde, Şendoğan, Huriye, Yurhan, Ayten, Orhan'ı selamlamak istiyorum diye yazmış Emine. Emine Hanım, işlerinizde kolaylıklar diliyoruz. Gerçekten radyomuzu daha Fransalarda dinliyor olmanız da bizi inanın çok mutlu etti. Ve sıradaki türkümüzü özel olarak sizin için dinletiyoruz şimdi. Cemil Şaban söylesin, Derekaya Sarıkaya desin.

Züleyha Murat sağ olsun bize çok güzel bir fotoğraf gönderdi şimdi. Çok güzel gül fotoğrafı bahçesinden olsa gerek. İşte buradan sanki o güzel kokuyu alır gibi olduk. Teşekkür ettik. Selamlar, sevgiler gönderdik. Nurhan Beyzat bize yazdı. Selam, ben Nurhan Bojanköy'ünden. Yarın komşumun doğum günü. Onu selamlamak istiyorum. Kendisini çok seviyorum. Benim her zaman yanımda olan komşum adı Vesile ve her zaman sizi dinliyorum. İşte olsam bile sizi çok çok teşekkür ederim demiş. Bir de bir komşum daha var, adı Fatma. Onu da selamlamak istiyorum. O da çok iyi bir komşum. Hangi türkünüz sıradaysa onunla

selamlamak istiyorum diye yazmış. Onun da ayın 5'inde doğum günü varmış. Komşuluk çok kıymetli, çok önemli. Her zaman böyle birbirinize destek olun, birlikte olun diyoruz. Teşekkür ediyoruz bu mesaj için ve hemen türkümüzle sizleri selamlıyoruz o zaman. Emel Tabakova söylüyor. Karşıda güzel durur, zülfünü tarar durur diyor.

0: Fatma Mehmetçimdi yazdı Sayın Sofya Radyosu. Ben Burgaz Sancağ Bilka'dan Fatma. Ben bugün Berna Beytullah'ı selamlamak istiyorum. Bugün doğum günü var. Sıradaki türkü ona gelsin. Pek tabii ki Fatma Hanım. Sıradaki türkümüz Berna Hanım için gelecek. Doğum günü kutlu olsun. Sağlıkla upuzun yılları olsun diyoruz. Sizler için de gelecek tabii ki. Serkan Selahattin yazdı. Merhabalar Bedri abla. Ben Gulam Avoda'dan Serkan Sevdet. Biz okulu bitirdik artık. Ben 4. sınıfa geçtim. Artık dinliyorum sizin programlar harika. İyi ki varsınız. Ben Samuel'den bütün öğretmenleri selamlıyorum. Çereşe'den Yılmaz abimiz, Arita'dan Nebat ablamı, Vesile annemi ve bütün radyo dinleyenleri ve köyümü selamlıyorum. Sizlere de gitsin sıradaki türkü sevgilerimle Serkan demiş. Teşekkür ediyoruz. Biz de sana kucak dolusu selamlar, sevgiler gönderdik. Hemen dinleyicimizi aldık. İyi günler.
1: Selamünaleyküm Bedriyano.
0: Aleykümselam Yılmaz Bey. Nasılsınız?
1: Vallahi sizden özür dilerek, özür diliyorum. Bak dün bağlanmıştım yayına.
0: Estağfurullah.
1: Hiç istemezdim bağlanmak çünkü hiç haberim yoktu. Bugün benim kapı komşumun Fatma annen doğum günü varmış. 89 yaşına girilmiş. O yüzden dediler, rica ettiler benden böyle sen bağlanır mısın dediler. O yüzden de aramak istedim. Buradan kendisine Fatma annen Cenab-ı Allah uzun ömürler versin. Bir çınar ağacı kadar uzun ömrü olsun efendim. Bedriye Hanım, ben o yüzden burada beni tanıyanlar da selam olsun. O yüzden bana da selam yok mu diyenlere gitsin Bedriye Hanım. Çok özür olarak.
0: Estağfurullah.
1: Bugün bağlandım diyene.
0: Estağfurullah Yılmaz Bey, selamlar, sevgiler gönderdik. Fatma Hanım'ın doğum gününü bizler de buradan ekipçe kutluyoruz. 89 yaşına girmiş. Allah ona daha uzun sağlık.

Sağlıklı ömürler nasip etsin, yıllar nasip etsin diyor. Ve hemen mesajımı da okuyorum. Tanju Ahmet yazdı. Merhabalar, bugün Şumen ili Drumova köyünde oturan dedem Ahmet'i selamlıyorum. Selamlar, sevgiler, hoşça kalın diye yazmış. Teşekkür ediyoruz Tanju Bey'e. Biz de kucak dolusu selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Ve madem Ahmet dedeyi selamlayacağız, Ahmet Cumalı'dan bir türkü dinletelim o zaman. Selam olsun diyoruz. Ne güzel gözlerindesin.

son mesajımız Ömer Ömer'den olacak. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun sayın radyo çalışanları ve dinleyicileri. Ben İsperik Belediyesi'ne bağlı Staroseliste'den Ömer Gafur. 1 Haziran Pazartesi Pudayva'dan Kenan Korkmaz ile İsperik'ten Nuriddin Usta.

Usta'nın doğum günüydü. İkisi Salı, Türkiye'den Beytullah Aga'nın doğum günüydü. Bugün üçü köyden Sevda Rozeva, kasabalıların Mustafa abimin, Süzan Yahova teyzemin ve Türkiye'den Metin Kahraman dayımın doğum günleri. Altısı cumartesi köyden Aykut kuzenim ile Sezgin Ali abimin doğum günleri ve yedisi pazar köyden Dilber ablamın doğum günü. Doğum gününüz kutlu olsun. Allah ne muradınız varsa versin, hayırlara vesile etsin. Sıradaki türkü onlara gelsin. Ayrıca Rıza Yümer amcama ve köyde tekisede çalışan işçilere ve patronlara gelsin. İyi günler, Allah'a emanet olunca yazmış Ömer Bey. Siz de öyle, siz de Allah'a emanet olun ve böylece programın sonuna geldik. Huzurunuzdan Hasan Rodoplu'nun söylediği Pınar'a varmadın mı, gül koydum almadın mı türküsüyle ayrılıyoruz. Bir dahaki buluşmamıza kadar diyorum ve ekip adına Şevkiye Çakır, Nikolay Danef adına güzel mi güzel bir gün diliyoruz. Sağlıkla, sevgiyle, gülümsemeyle kalın.

0: Güncel, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
1: İyi akşamlar değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. 3 Haziran 2026 tarihli akşam yayınımızda önce haberleri ardından günün getirdikleri programını ve devamında Aile Saati programının bir bölümünün tekrarını dinleyebilirsiniz. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan bülteni aktarıyoruz. Stüdyoda ben Bedriye Halis. Önce bazı haber başlıkları. Avrupa Komisyonu Bulgaristan'a karşı aşırı bütçe açığı prosedürü başlatılmasını önerdi. Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Galip Donev yeni borç kaçınılmaz açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanı İlyana Yotova hükümetin öncelikle en savunmasız kesimlere destek olacağına inanıyorum sözlerini kullandı. Başbakan Roman Radev emekli maaşları artırılacak, analık izninde ise değişiklik olmayacak dedi. Şimdi haberlerin detayları. Benere Brüksel muhabiri Angelina Piskova'nın bildirdiği üzere Avrupa Komisyonu, Avrupa dönemi kapsamındaki bahar ekonomik tahmin raporunda yer alan bilgiye göre Bulgaristan'a karşı aşırı bütçe açığı prosedürü başlatılmasını önerdi ve şimdilik herhangi bir mali yaptırımın öngörülmediği anlaşıldı. Eurostat verilerine göre kamu sektörü açığı 2024 yılında gayri safi yurt içi hasılanın %3'ü seviyesindeyken 2025 yılında %3,5'e yükseldi. Rapora göre geçen yılki artışın başlıca nedenleri özellikle savunma ve güvenlik alanlarında olmak üzere kamu sektöründeki maaş artışları, emekli maaşlarının otomatik endekslenmesi de içeren sosyal harcamalardaki

ve güvenlik alanlarında olmak üzere kamu sektöründeki maaş artışları, emekli maaşlarının otomatik endekslenmesi de içeren sosyal harcamalardaki yükseliş ve Bulgar Enerji Holding'ine sağlanan yatırım sübvansiyonları oldu. Avrupa Komisyonu'nun bahar tahminine göre bütçe açığının 2026 yılında gayri safi yurt içi hasılanın %4,1'ine, sonraki yıl ise %4,3'üne ulaşması bekleniyor. Brüksel'de bulunan bir uzman tarafından yapılan değerlendirmeye göre Bulgaristan'ın sorunu birkaç yıldır süregelen siyasi istikrarsızlık ve hükümet kurma zorlukları. Geçici hükümetler harcamaların kontrolden çıktığını açıkça gördüler. Ancak müdahale edecek yetkiye sahip değillerdi. Görünüşe göre bu, daha sağlam bir çoğunluğa sahip olan ve sorunun çözümü için çalışmaya kararlı görünen yeni hükümetin ilk görevidir. Ancak biriken sorunlar göz önüne alındığında bunun kısa sürede gerçekleşmesi pek mümkün değildir. Uzman, avroya geçiş sürecinin aşırı bütçe açığının nedeni olamayacağını vurguladı. Bakanlar Kurulu'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Galip Donev, yeni borç kaçınılmaz. Hükümet bugün borç tavanını 3,8 milyar avro olarak belirleme kararı aldı sözlerini kullandı. Devlet borcunun alınmaması halinde hükümetin Temmuz ayından itibaren emekli maaşları, kamu çalışanlarının ücretleri ve sosyal yardımların ödenmesinde ciddi sorunlarla karşılaşacağını belirten Donev, söz konusu teklifin 20 Haziran'a kadar Halk Meclisi tarafından kabul edilmesinin gerekli olduğunu vurguladı. Maliye Bakanı mevcut politikaların sürdürülmesi ve kamu harcamalarını azaltmaya yönelik herhangi bir önlem alınmaması halinde bütçe açığının %7,4'e ulaşacağını belirtti. Bunun 1,5 milyar avroyu aşan bir açık anlamına geldiğini kaydeden Donev, ayrıca daha önce taahhüt edilmiş ancak henüz ödenmemiş 2,2 milyar avroluk harcama bulunduğunu ifade etti. Bulgaristan'ın karşı karşıya kalması beklenen aşırı bütçe açığı prosedürü hakkında Maliye Bakanı bunun önceden öngörülen bir senaryo olduğunu bildirdi. Donev, Avrupa Komisyonu'nun Bulgaristan'ı mali gözetim altına almasının muhtemel olduğunu belirterek komisyonun talimatlarını ve uygulayabileceği sert önlemleri beklemeyeceğiz. Devlet harcamalarını kabul edilebilir sınırlar içinde tutacağız dedi. Plovdiv ziyaretinde bulunan Cumhurbaşkanı İlyana Yotova, ülkenin bütçe açığıyla mücadele kapsamında boş kadroların azaltılması ve kamu kurumlarının bütçelerinde tasarrufa gidilmesinin değerlendirilmesi gereken önlemler arasında yer aldığını açıkladı. Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Galip Donev ise bütçe açığının %7,4 seviyesinde olduğunu ve Avrupa Komisyonu'nun Bulgaristan'ı mali gözetim altına almasının beklendiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı mevcut bütçe açığının son birkaç ayda oluşmadığının açık olduğunu belirterek Bulgaristan'ın avro bölgesine giriş sürecinde gerçek mali durumun ne olduğunun sorgulanması gerektiğini ifade ederek başbakanın öncelikle en fazla desteğe ihtiyaç duyan ve en savunmasız durumda bulunan vatandaşlara destek olacağına inanıyorum sözlerini kullandı. Hükümetin emekli maaşlarında kesintiye gitmeyi ya da analık iznine ilişkin politikayı değiştirmeyi planlamadığını belirten Yotova, şu ana kadar açıklanan tedbirlerin sadece ilk adım olduğunu ifade etti. Asıl önemli olanın kamu maliyesindeki en büyük sorunlu alanların tespit edilmesi olduğunu kaydeden Yotova, önümüzdeki dönemde bazı kararların oldukça sert olabileceği uyarısında bulunarak toplumun dayanışma göstermesini umduğunu dile getirdi. BGNES'in aktardığı üzere Bakanlar Kurulu toplantısının başında konuşan Başbakan Rumen Radev, önceki olağan hükümet gerçekten de 1 milyar avro değerinde füze siparişi vermişti. Ancak görevden ayrılmadan önce hazineyi boşalttı, bu yüzden füze satın almayacağı sözlerinin altını çizdi. Radev, analık izninin kısaltılması gibi bir durum söz konusu değil. Dolayısıyla bu konu hiç gündemde değil. Emekli maaşlarının azaltılması şöyle dursun, tam aksine İsviçre kuralına göre tam miktarına yükseltilecektir. Bulgaristan'daki emeklilerden tek bir avro, tek bir sent bile alınmayacak ve emeklileri ve binlerce işçiyi sosyal bir felakete sürükleyen politikacılar bugün hafıza kaybına uğramış durumda ve ahlaki

Üçüncü rolünü üstleniyorlar ifadelerini kullandı. Sofya Üniversitesi internet sitesinde yayımlanan bilgiye göre Global 2000'in 2026 sıralamasına göre uluslararası yüksek öğretim derecelendirme kuruluşlarından Dünya Üniversite Sıralamaları Merkezi'nin bu yılki dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında Sofya Sveti Kliment Ohriski Üniversitesi dünyanın 21.291 üniversitesi arasında ilk yüzde 5,2'sinin arasında yer aldı. Dünya Üniversite Sıralamaları Merkezinin sıralaması eğitim, istihdam edilebilirlik, öğretim üyeleri ve araştırma olmak üzere 4 alanda gruplandırıldı ve araştırma alanında araştırma çıktısı, yüksek kaliteli yayınlar, etki ve atıflar da olmak üzere toplam 7 gösterge baz alınarak oluşturuldu. Varna ile Dılgopol Belediyesi'nin Medovet köyünde kısmi olağanüstü hal ilan edildi. Dılgopol Belediye Başkanı Görgü Görgiyev sağanak yağmurlar sonrası evleri su bastığını ancak mahsur kalan vatandaşların olmadığını açıkladı. Medovet köyü bölgesindeki taşan nehir sular altında kalan evlerde hasara yol açtı. Su köprüyü sular altında bırakırken çatıdaki kiremitleri devirdi ve birkaç samanlığı su bastı. Dılgopol Aytos Anayolu su altında kaldı ve büyük miktarda çamurla kaplı olması nedeniyle yolun bir kısmı trafiğe kapatıldı. Sağanak yağış sonucu yükselen su seviyesi nedeniyle Dılgopol, Provadia, Anayolu da kısmen trafiğe kapatıldı. Görevliler araçların geçişinin kademeli olarak sağlanmasını mümkün kıldı. Varna Valiliği yola devrilen ağaç nedeniyle Dılgopol, Royak yolu da geçici olarak trafiğe kapatıldığını bildirdi. Dün Haskovo'yu şiddetli dolu fırtınası vurdu. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve videolarda mahsur kalan araçlar görüldü. Şiddetli yağmura kuvvetli rüzgar eşlik etti. Haskovo şehrinde arabaların üzerine ağaçların devrildiği ve kopmuş elektrik kabloların olduğu bildirildi. Paylaşılan videoda Haskovo'nun Konuş köyünden sonra dolu savar roketlerinin fırlatıldığı görüldü. 17. Uluslararası Güvenlik ve Savunma Sanayi Fuarı HEMUS 2026 3 ila 6 Haziran tarihleri arasında Plovdiv'deki Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenecek. Saat 11'de yapılan resmi açılış töreni sırasında 2 F-16 Blok 70 savaş uçağı bölgenin üzerinden uçtu. Fuarın tarihinde ilk kez geleneksel serginin yanı sıra insansız hava sistemleri, drone tespiti, robotik, yapay zeka ve güvenlik alanlarındaki teknolojilerin sergilendiği bir gösteri alanı kuruldu. Uluslararası Fuar Merkezi'nin sitesinde de belirtildiği üzere 28 ülkeden 216 şirket ve kuruluşun katılacağı sergi 5000 metrekare üzerinde kuruldu. Sınır Polisi Genel Müdürlüğü tarafından bildirildiği üzere Ruse-Gürgovo geçiş noktasında köprünün Bulgaristan tarafında devam eden onarım çalışmaları nedeniyle trafik tek şeritten sağlanıyor. 4 Haziran Perşembe günü Ruse yakınlarındaki Tuna Köprüsü devam eden onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılacak. Karayolu Altyapı Ajansı API'nin bildirdiği üzere binek araçların geçişi sabah 9'dan akşam 9'a kadar, ağır yük araçlarının geçişi ise 4 Haziran sabah 9'dan 5 Haziran sabah 9'a kadar olmak üzere 24 saate kadar kısıtlanacaktır. Tesisin büyük çaplı yenileme çalışmalarının tahmini tamamlanma tarihi Haziran 2026'dır. Trakya Otoyolu'nun Yambol ilindeki iki bölümünde 3 Haziran saat 18'den 5 Haziran saat 18'e kadar trafik kısıtlamaları uygulanacak. Bu önlem köprü yapılarında yeni bağlantıların yapılması nedeniyle Sofya şeridi ve Burgaz şeridindeki birer kilometrelik bölümleri kapsıyor. Yine onarım çalışmaları nedeniyle Maritsa Otoyolu'nun 27. ve 29. kilometreleri arasındaki Svilengrad şeridindeki trafik düzenlemesi getirilirken trafik saatte 50 kilometre hız sınırıyla sollama şeridinde seyredecek. Onarım çalışmalarının Temmuz ayının ortasına kadar devam etmesi bekleniyor. İçişleri Bakanlığı tarafından bildirildiği üzere son 24 saatte ülkede meydana gelen 21 ciddi trafik kazasında 26 kişi yaralandı. Yılın başından bu yana yaşanan trafik kazalarında 169 kişi hayatını kaybederken yaklaşık 3000 kişi yaralandı. İtfaiye ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı üzere

0: son 24 saatte ülke genelinde çıkan 15 yangın söndürüldü. Hava durumu. Yarın 13 ilde şiddetli yağmur yağışı nedeniyle turuncu ve sarı kod uyarısı geçerli olacak. Perşembe günü ülke genelinde bulutlu ve gök gürültülü yağmur yağışlı hava etkili olacak. En düşük hava sıcaklığı 14 ila 17 derece arasında, Sofya'da 14 derece olacak. Dolu yağışı görülecek. Batı, kuzeybatıdan hafif rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 22 ila 27 derece arasında değişirken başkentte 22 derece olacak. Karadeniz bölgesinde öğleye kadar güneşli hava hakim olacak. Günün ilerleyen saatlerinde yer yer kısa süreli gök gürültülü yağmur yağışı görülecek. Güneydoğudan hafif rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 22 ila 28 derece arasında değişirken deniz suyu sıcaklığı 19 derece olacak. Dağlarda hava bulutlu ve gök gürültülü yağmur yağışlı olacak. Dolu yağışı da görülecek. Güneybatıdan hafif rüzgar esecek. En yüksek hava sıcaklığı 1200 rakımda 17, 2000 metrelerde 11 derece olacak. Haberleri dinlediniz. Yayınımız devam ediyor.
1: Günün getirdikleri.
2: Günün getirdikleri.
0: Haberlerin ardından akşam yayınımız günün getirdikleri programıyla devam ediyor. Rejide ses yönetmeni arkadaşımız Vlado Trençef ile çalışıyoruz bu akşam ve onun adına da merhabalar. Değerli dinleyiciler, önümüzdeki dakikalarda haber bülteninde yer almayan ancak sizlerle paylaşmak istediğimiz bazı ilginç haberlerimiz olacak. Şimdi bir şarkı arası ve ardından burada sizleri bekliyor olacağız.

Değerli dinleyiciler, 19 Nisan seçimlerinden sonra ülkedeki siyasi durum değişikliği Bulgaristan'ın geleceğine yönelik olumlu beklentilerde artış olmasına yol açtı. 24.bg tarafından Trend Ajansı'na yaptırılan kamuoyu araştırması sonuçlarına göre iyimser olan vatandaşların oranı bir önceki aya göre %5 artarak %52'ye ulaştı. Karamsar olduklarını paylaşanların oranı ise %36 olarak açıklandı. Ülkedeki ekonomik durumla ilgili beklentilerde iyileşme olduğu belirtildi. 52. dönem Halk Meclisi çalışmalara başlarken önceki parlamentoya göre kamuda çok daha büyük bir güven alıyor. Vatandaşlar tarafından meclis çalışmalarına verilen takdir Nisan ayında %10 olurken bu ay önemli ölçüde artarak %31'e yükseldi. Yeni hükümetin halktan aldığı takdir oranı %45 olurken negatif görüş paylaşanların oranı %36. Trend Ajansı tarafından düzenlenen temsili araştırmadan alınan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığının çalışmaları konusunda deneklerin yarısı kadarı, yani %48'i olumlu, %33'ü ise olumsuz değerlendirmede bulundu. Cumhurbaşkanına verilen takdir oranında da önceki aya göre %8'lik artış var.

Değerli dinleyiciler, Bulgaristan 2026 yaz sezonu öncesinde turistler ve mevsimlik işçiler için vize verilmesini hızlandırmak amacıyla çeşitli ülkelerdeki konsolosluk şubelerini güçlendirecek. Bu yönde alınacak önlemlere ilişkin Dışişleri Bakanlığı ile Turizm Bakanlığı arasında anlaşma imzalandı. Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, İstanbul, Edirne, Ankara ve Bursa'da bulunan konsolosluk şubeleri ve Kahire, Delhi, Başkent ve Hanoi'deki şubeler olmak üzere kilit önem taşıyan konsoloslukların personel sayısını artırmaya hazırlanıyor. Buna ek olarak yaz döneminde Madrid, Münih, Berlin, Londra, Pekin, Riyad, Atina, Bakü, Amman, Ankara, Edirne, İstanbul, Brüksel, Delhi, Belgrad, Dubai, Jakarta, Taşkent, Hanoi, Kahire ve Cezayir'deki konsolosluk şubelerine 53 görevli geçici olarak gönderilecek. Önümüzdeki yaz sezonu için ise Minsk, Astana, Moskova, Taşkent, Frankfurt ve Valencia'daki konsolosluklara 16 yerel personel süreli sözleşmeyle görevlendirilmiş bulunuyor. Dışişleri Bakanlığı verilerine göre Bulgaristan geçen yıl 180 binden fazla vize verdi. Şu anda ise konsolosluk şubeleri sınırlı personel kapasitesiyle çalışıyor. Amaç güvenlikten taviz vermeden işlemleri hızlandırmak ve Avrupa Birliği dışında ülkelerden gelen turistler ile işçiler için erişimi kolaylaştırmak.

0: Böylece değerli dinleyiciler, günün getirdikleri programının sonuna geldik ve akşam yayınımız bugün yayınlanan Aile Saati programının dinleyici kısmının tekrarıyla devam ediyor.
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
0: Evet, yayınımız Aile Saati programıyla devam ediyor ve siz değerli dinleyicilerimizden gelen mesajlarla, telefonlarla devam edecek. Bizi devamlı dinleyicimiz Kadriye Koç aradı ve bugün Dostlar Grubu üyesi Ahmet Emin'in doğum günü olduğunu söyledi. Ona sağlık ve uzun ömürler diledi. Özel olarak istediği türkü ise Nevriyem türküsü oldu ve bu türküyle Kadriye Hanım ablasını da selamladı. Bizler de Ahmet Bey'in doğum gününü kutluyoruz ekipçe, ailesiyle, sevdikleriyle sağlıklı yılları olmasını canı gönülden diliyoruz ve hemen Dostlar Grubu'nun değerli üyesi için bu güzel türkümüzü de dinletiyoruz. Nevriyem nerelerde diyor.

Şu anda Velikotırnova Müftüsü Sayın Lütfi Alaaddin Yolda, yolculuğunda ise yayınlarımız kendisine eşlik ediyor. Bizi dinlediği için kendisine teşekkür ederken sevgili eşine ve iki oğluna da ekip adına kocaman selamlar ve sevgiler gönderiyoruz. Payitaht Velikotırnova'ya da kucak dolusu selamlar olsun dedik ve hemen İlter Ahmet'in o güzel yorumuyla Güldaniyem türküsünü dinletiyoruz.

Ümün ve tüm sevdikleri selamlıyor diye yazmış Züleyha Hanım. Bizler de Barış'ın doğum gününü kutluyoruz. Bizler de bu güzel dileklere katılıyoruz. Okulunda başarılar diliyoruz. Ve Allah karşısına hep iyi insanlar çıkarsın. Sağlıkla, sevdikleriyle daha nice güzel ömür yılları olsun diyoruz. Ve hemen sıradaki güzel türkümüzü başta Barış için olmak üzere tüm ailesi için. Ve şu anda bizi dinleyen herkes için dinletiyoruz. Emine Enverova söylüyor. Bizim yaylamız meşeli diyor.

Züleyha Murat bize yazdı. İyi günler, ben Bosna'dan. Bugün küçük oğlum Barış 18 yaşını dolduruyor. Ona sağlık, okulunda başarılar diliyorum. Babası Ali, abisi Alen, dedesi

haftadaki mesajımıza geçmeden önce ben tekrar telefonlarımızı hatırlatmak istiyorum. Saat 14'e kadar açık olacak bu telefon numaralarımız. Bizi şimdi arayabilirsiniz. 02 963 06 75 veya 02 933 63 18. Tekrarlıyorum. 02 963 06 75 veya 02 933 63 18 dedik, tekrarladık telefonlarımızı ve hemen sıradaki mesajıma bakıyorum. Emine Mustafa bize yazdı. Selam Sayın Sofya Radyosu. Ben İsperik Belediyesi'ne bağlı Podayva Köyü'nden Emine. Bugün selamlama yapmak istiyorum. Fransa'da Bağlık'ta çalışıyoruz. Arkadaşlarımı bir şarkıyla, Barış Manço'nun ya da sıradaki türküyle, arkadaşlarım Zayde, Şendoğan, Huriye, Yurhan, Ayten, Orhan'ı selamlamak istiyorum diye yazmış Emine Hanım. İşlerinizde kolaylıklar diliyoruz. Gerçekten radyomuzu daha Fransalarda dinliyor olmanız da bizi inanın çok mutlu etti. Ve sıradaki türkümüzü özel olarak sizin için dinletiyoruz şimdi. Cemil Şaban söylesin, Derekaya Sarıkaya desin.

Züleyha Murat sağ olsun bize çok güzel bir fotoğraf gönderdi şimdi. Çok güzel gül fotoğrafı, bahçesinden olsa gerek. İşte buradan sanki o güzel kokuyu alır gibi olduk. Teşekkür ettik. Selamlar, sevgiler gönderdik. Nurhan Beyzat bize yazdı. Selam, ben Nurhan Bojan Köyü'nden. Yarın komşumun doğum günü. Onu selamlamak istiyorum. Kendisini çok seviyorum. Benim her zaman yanımda olan komşum, adı Vesile ve her zaman sizi dinliyorum. İşte olsam bile sizi çok çok teşekkür ederim demiş. Bir de bir komşum daha var, adı Fatma, onu da selamlamak istiyorum. O da çok iyi bir komşum. Hangi türkünü sıradaysa onunla selamlamak istiyorum diye yazmış. Onun da ayın 5'inde doğum günü varmış. Komşuluk çok kıymetli, çok önemli. Her zaman böyle birbirinize destek olun, birlikte olun diyoruz. Teşekkür ediyoruz bu mesaj için ve hemen türkümüzde sizleri selamlıyoruz o zaman. Emel Tabakova söylüyor. Karşıda güzel durur, zülfünü tarar durur diyor.

0: Fatme Mehmet şimdi yazdı. Sayın Sofya Radyosu, ben Burgaz Sancar Bilka'dan Fatme. Ben bugün Berna Beytullah'ı selamlamak istiyorum. Bugün doğum günü var. Sıradaki türkü ona gelsin. Pek tabii ki Fatma Hanım. Sıradaki türkümüz Berna Hanım için gelecek. Doğum günü kutlu olsun. Sağlıkla upuzun yılları olsun diyoruz. Sizler için de gelecek tabii ki. Serkan Selahattin yazdı. Merhabalar Bedriye abla. Ben Gulamabada'dan Serkan Sevdet. Biz okulu bitirdik artık. Ben 4. sınıfa geçtim. Artık dinliyorum sizin programlar harika. İyi ki varsınız. Ben Samuel'dan bütün öğretmenleri selamlıyorum. Çereşe'den Yılmaz abimi, Zarita'dan Nebat ablamı, Vesile annemi ve bütün radyo dinleyenleri ve köyümü selamlıyorum. Sizlere de gitsin sıradaki türkü, sevgilerimle Serkan demiş. Teşekkür ediyoruz. Biz de sana kucak dolusu selamlar, sevgiler gönderdik. Hemen dinleyicimizi aldık. İyi günler.
1: Selamünaleyküm Bedriye Hanım.
0: Aleykümselam Yılmaz Bey. Nasılsınız?
1: Vallahi sizden özür diliyorum. Bak dün bağlanmıştım yayına.
0: Estağfurullah.
1: Hiç istemezdim bağlanmak çünkü hiç haberim yoktu. Bugün benim kapı komşumun Fatma annenin doğum günü varmış. 89 yaşına girilmiş. O yüzden dediler, rica ettiler benden, böyle sen bağlanır mısın dediler. O yüzden de aramak istedim. Buradan kendisine Fatma annen Cenab-ı Allah uzun ömürler versin. Bir çınar ağacı kadar uzun ömrü olsun efendim. Bedriye Hanım, ben o yüzden burada beni tanıyanlar da selam olsun. O yüzden bana da selam yok mu diyenlere gitsin Bedriye Hanım. Çok özür olarak.
0: Estağfurullah.
1: Bugün bağlandım diyene.
0: Estağfurullah Yılmaz Bey, selamlar, sevgiler gönderdik. Fatma Hanım'ın doğum gününü bizler de buradan ekipçe kutluyoruz. 89 yaşına girmiş. Allah ona daha uzun, sağlıklı ömürler nasip etsin, yıllar nasip etsin diyor. Ve hemen mesajımı da okuyorum. Tanju Ahmet yazdı. Merhabalar, bugün Şumen ili Drumova köyünde oturan dedem Ahmet'i selamlıyorum. Selamlar, sevgiler, hoşça kalın diye yazmış. Teşekkür ediyoruz Tanju Bey'e. Biz de kucak dolu selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Ve madem Ahmet dedeyi selamlayacağız, Ahmet Cumalı'dan bir türkü dinletelim o zaman. Selam olsun diyoruz. Ne güzel gözlerindesin.

son mesajımız Ömer Ömer'den olacak. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun sayın radyo çalışanları ve dinleyicileri. Ben İsperik Belediyesi'ne bağlı Staroseliste'den Ömer Gafur. 1 Haziran Pazartesi Pudayva'dan Kenan Korkmaz ile İsperik'ten Nuriddin Usta'nın doğum günüydü. İkisi Salı Türkiye'den Beytulaga'nın doğum günüydü. Bugün üçü köyden Sevda Rozeva, kasabalıların Mustafa abimin, Süzan Yahova teyzemin ve Türkiye'den Metin Kahraman dayımın doğum günleri. 6'sı Cumartesi köyden Aykut kuzenim ile Sezgin Ali abimin doğum günleri ve 7'si Pazar köyden Dilber ablamın doğum günü. Doğum gününüz kutlu olsun. Allah ne muradınız varsa versin, hayırlara vesile etsin. Sıradaki türkü onlara gelsin. Ayrıca Rıza Yümer amcama ve köyde Tekise'de çalışan işçilere ve patronlara gelsin. İyi günler, Allah'a emanet olunca yazmış Ömer Bey. Siz de öyle, siz de Allah'a emanet olun ve böylece programın sonuna geldik. Huzurunuzdan Hasan Rodoplu'nun söylediği Pınar'a varmadın mı, gül koydum almadın mı türküsüyle ayrılıyoruz. Bir dahaki buluşmamıza kadar diyorum ve ekip adına Şevkiye Çakır, Nikolay Danef adına güzel mi güzel bir gün diliyoruz. Sağlıkla, sevgiyle, gülümsemeyle kalın.